0: 你耳朵太不好使，我一耳朵太不好使，你听着，我听，哎呀，这个人，你听我的，哎呀，停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 嫂子啊，这就是你不对了啊。
1: 怎么了？
0: 我得说句公道话，是吧？潘哥什么人品我知道啊。
2: 对，
0: 这么多年，虽然在商业上我们是竞争对手，但私底下那我们不是朋友，哥们儿。
2: 你吓我一跳。
0: 潘哥是什么人呢？啊？他的一生是诚信的一生，他为人耿直，待人热情，他永远是我们心中学习的榜样。妥？
2: 你妥什么妥？你还
1: 妥什么你？
0: 我这不夸你呢吗？
2: 你往死夸呀你！
1: 你差点给我带沟里头。
2: 你都已经掉沟里了。
0: 也是啊，这气氛让我整的差点没随礼。
2: 你赶紧闭嘴吧你啊！
0: 不是都怨我呗？
2: 对，
0: 我多嘴了是吧？
1: 对。
0: 行，现在开始我一句话都不说，行了吧？
1: 是。
0: 但是那1000块钱呢？
2: 你不闭嘴吗你？
0: 哎呀，好尴尬。
1: 对了，那1000块钱呢？
2: 对呀，那1000块钱呢？
1: 我问你呢，那1000块钱呢？
3: 1000块钱在这儿呢。哎呀，大兄弟，不好意思，我那1000块钱找着了，这200呀是余钱。
2: 哎呦，不用，太多了，太多了。
3: 不多呀，你做个小本买卖不容易，你真的是诚信商家呀，大姐耽误你跟你媳妇吃烛光晚餐了啊。
2: 没事没事，
1: 来，误会呀，
3: 让开。
0: 啊，哎，那我媳妇，哎，
2: 不是不是，
0: 哎，
3: 大姐祝你们白头偕老，告辞。哎呀。